Abdulla, kırla yolu yakın gına. Münecir başına çıktın mı ağanın tegirmeni kurunup dura. Bulsa şakırımlık yol. Ayy, ay motorlanıp gire sahralar. No, mine şulay. Aygırma, konfeti bulmaz şimdi anın Abdulla oğlum. Ama ipikayı bilen katık var öyle, elhamdülillah. Bir taş bulmazsın. Ay, inşallah. Mine şul duyuralı altındayındık.